Roje parçe pursin av hevalu hokira Kilita tevin gaberdan gime Nav meliteme Vay gidin o Malaba ve hrapsı ve hayane